0: Tamam abi diyor.
1: Tamam, go ahead.
0: Ayo, 194-5845 Master Davis.
1: Copy, clear and log.